0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Radyoya kulak veren güzel insanlar, merhabalar. Stüdyoda mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide genç arkadaşımız Sergey Vardevaryan, bir saat boyunca o güzel türkülerimizle eşlik etmeye hazırız. Konserde dinlemek istediğimiz türküleri seçerken Cemal Süreyya'nın o güzel mısralarından ilham aldım. Sesine özlem, sana hasret demiş ünlü şair ve ne güzel demiş. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda özlem dolu, hasret dolu türkülerle huzurunuzda olacağız. İlk türkümüz Nurten Kasimova'dan olacak. Gurbetin yolu uzak, gelemem anam diyecek.

Sevgili dinleyiciler, hasret çekenin mi yoksa geride kalanın mı kalbi en çok dağlanır? En çok kim özler? En çok kim hasret çeker? Sevdiklerini arkada bırakarak giden mi yoksa gurbette evladım var, eşim var, sevdiğim var diyen mi? Osman Aziz'i dinliyoruz. Gurbet ellerde, yanar ağlarım diyor.

Hasret çekenler ile hasreti çekilenlerin kalbi hep buruktur. Hasret çekenler gurbetteki bir yakınına hasret duyar. Ya gurbette olanlar, anne, baba, kardeş, sevgili, eş, arkadaş hasretiyle yanar dururlar. Yaktı hasret, yaktı beni diyor Aynur Muzafferova.

Hiçbir dil gurbeti anlatacak kadar güçlü değildir. Özlem burun kemiklerimizi sızlatırken hasretten ciğerlerimiz dağlanır. Sıradaki türkümüz Beyti Beytulof'tan, keklik gibi daldan dala diyor.

kalarak özlem duygularını yoğun bir şekilde hisseder. Hele bir de bu güzel türkülerimizle daha bir duygulanır. Bazen gurbet öyle bir yerleşiyor ki insanın içine. Aman daylar, yol verin. Abeyler, ben sılama varayım. Sılam yeşil yaprak açmış. A ben nasıl dayanayım diyecek Rodopların bülbülü Kadriye Latifova.

Hasret çekenler de, hasreti çekilenler de kalplerini sevdiklerinin avuçlarına bırakır. Bu kadar acı, özlem çekmek hep bu yüzden olsa gerek. Annem benim gurbet aldı sevdiğimi diyor Hasan Rodoplu.

Sevgili dinleyiciler, özlem duyulur, hasret ise çekilir. Ben de seni çok özledim annem, babam, sevdiğim, çocuğum dersiniz de hasretim o yanaklarını öpmeye diyemezsiniz. Diyemezsiniz çünkü bilirsiniz ki telefon kapanınca ağlayacaktır o anne, baba, sevgili, çocuk. Ağlarım, inlerim gurbet ellerde diyor Hafize Beysimova.

Özlem duymak ve hasret çekmek. Özlemek giderilebilir. Hasret ise katlanılan, sabredilmesi gereken, acı veren bir bekleyiş gibidir. Sevdiğim Ceylan'ın gözleri kara, kalbimde bıraktı derin bir yara. Yine gurbet bize düştü, ne çare diyecek Cemil Şabanov.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Özlem dolu, hasret dolu gurbet türkülerimizle süslediğimiz konserimiz devam ediyor. Sırada bahçemizin meyveleri bol gelir, gurbet elde kaldım, zor gelir diyecek Sıdıka Ahmedova.

özlem ve hasret dolu güzel türkülerimiz var bizim. Onları dinler, bağıra çağıra söyleriz. Ezberleriz, tekrar tekrar açıp dinleriz. İşte onlardan biri var şimdi sırada. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni diyecek Emine Enverova.

Gurbetlik ne uçsuz bucaksız mavi denizde olmak ne de bir çöl ortasında tek başına olmaktır. Gurbetlik sevdiklerinden uzak ve yalnız kalmaktır derler ya, sevdiklerimize bir an önce kavuşmak dileğiyle. Ak güvercin olaydım, pencerene konaydım, pencerende pek yüksekmiş a gülüm, yar dizine konaydım diyecek Vasfiye Şaban.

Türkülerimiz öyle güzel ki acımızı hafifletmek için açıp dinleriz. Bak ne güzel türkü, sen de dinle diye sevdiklerimizle paylaşırız. Sıradaki türkümüz de işte böyle bir türkü. Adem Bayraktar söyleyecek. Ekinler biter oldu, bülbüller öter oldu, ayrılık yeter oldu diyecek.

Sevgili dinleyiciler, türkülerimizi bazen ağlayıp rahatlamak için de özellikle dinleriz. En acılı, en güzel türküleri arayıp buluruz da sanki acımıza derman olurlar. Sıradaki türkümüz Selami İlyas'tan olacak. Mendil yele yele vay, vay yarim gitti gurbet ele diyor.

özlem dolu, gurbet dolu türkülerimize yer verdiğimiz konserimizin böylece sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Huzurunuzdan Pravda Erkek Korosu'nun söylediği Gönül Gurbet Ele Varma türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 23 Temmuz 2026 tarihli canlı yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Perşembe Ekspres programıyla huzurunuzda olacağız. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Üvey babası tarafından kaçırılan 11 yaşındaki Natalya bulundu. İlerici Bulgaristan hükümetine duyulan güven ard arda ikinci aydır düşüyor. Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Brüksel'de bağlantısallık projelerini tanıttı. Şimdi haberler. İçişleri Bakanı İvan Demirci bugün sabah saatlerinde Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Varna'nın Konstantinovo köyünden üvey babası Asen Simeonov tarafından kaçırılan 11 yaşındaki Natalya Asenova'nın bulunduğunu bildirdi. BNR Varna muhabiri Daniela Stoyanova'nın aktardığı gibi 11 yaşındaki Natalya Asenova ve annesinin hayat arkadaşı Asen Simeonov Şumen'in Ovçarovo köyünde bulundukları bilgisi İçişleri Bakanlığı Varna İl Müdürlüğü tarafından teyit edildi. Asen Simeonov gözaltına alındı. Natalya'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra ailesine teslim edileceği belirtildi. Simeonov

Onof'un 11 yaşındaki kızı 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece annesiyle kavga ettikten sonra kaçırdığını ve o günden bu yana İçişleri Bakanlığı tarafından arandığını hatırlatıyoruz. Benere Şume Radyosu, Simeonov'un gece yarısından sonra polisin kurduğu pusuda Ovçarovo köyünde bulunan marketten hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandığını bildirdi. Markete 50 metre uzaklıkta korkmuş vaziyette bulunan kız bulundukları için mutlu olduğunu paylaşmıştır. Nova TV haberinde ikisinin 24 gün boyunca devamlı yer değiştirdikleri ve gece saatlerinde hareket ettikleri, adam define avcısı olduğu için üzerinden geçtikleri bölgeleri çok iyi tanıdığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Şumen Bölge Müdürlüğü'nden Başkomiser Georgi Gendov, ayın 17'sinden bir çobanın soyulduğu bilgisinin alındığı ve mağdurun verdiği ifadelerden failin Asen Simeonov olduğunun anlaşıldığını belirtti. Seçimler bugün yapılırsa eğer, İlerici Bulgaristan Partisi oyların %39'unu alarak yine birinci siyasi güç olur. 11 ile 19 Temmuz tarihleri arasında dönemde Market Links Ajansı tarafından düzenlenen temsili araştırma sonuçları bunu gösteriyor.

19 Temmuz tarihleri arasında dönemde Market Links Ajansı tarafından düzenlenen temsili araştırma sonuçları bunu gösteriyor. Araştırmaya göre %14,4 destek alan PPDB koalisyonu artık dağılmış olsa da bugün itibarıyla ikinci siyasi güç olurdu. %12,7 destek alan GERPSEDES üçüncü olurken DPS %4,2, Vazrajdane ise %3,6 oranında oy alıyor. Market Links Ajansı'nın sosyoloji uzmanı Dobromir Zhivkov, BTV'ye konuşurken Başbakan Rumen Radev kabinesine olan güvenin göreve girdiği Mayıs ayından bu yana %8 düştüğünü, düşüşün artık ikinci aydır sürdüğünü ve bizzat Başbakan Radev'e verilen takdirin de azaldığını belirtti. Temmuz ayında anketlere katılanların %42'si hükümete güven duyduğunu, %35'i ise güven duymadığını belirtmiştir. Mayıs ayında hükümete güven oranı %50 oranındaydı. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev, 22 Temmuz'da Brüksel'de Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos ve Avrupa Komisyonu Başkanı kabinesinden yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede Avrupa Birliği ile bakanlar Ukrayna, Moldova, Kafkasya ve Orta Doğu arasındaki bağlantısalığının geliştirilmesi ele alındı. İki bakan, Sofya'nın ulaştırma, enerji ve dijital bağlantıların geliştirilmesine ilişkin vizyonunu sundu. Mevcut projelerin güçlendirilmesinin ve ortak Avrupa çıkarına hizmet eden yeni girişimlerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladılar. Toplantıda ayrıca söz konusu projelerin finansman olanakları da değerlendirildi. Bu kapsamda kamu-özel sektör işbirliği modelleriyle Avrupa Birliği'nin mali destek araçlarından yararlanılması imkanları da ele alındı. Kırcalı sakinleri iri çekirge istilasına ilişkin ihbarda bulundu. Uzunluğu 4 santimetre kadar olan böceklerin bazıları kanatların açtığında 6 santimetreyi buluyor. Büyük çekirgelerin akşamları aydınlık mekanlarda ortaya çıktıkları, konut teraslarında, koridorlarda hatta sokak lambaları etrafında görüldüğü belirtildi. Benere Kırcalı muhabiri Vali Apostolova, uzmanlara göre böceklerin zararsız olduğu ve insanların korkmamaları gerektiğini aktardı. Gıda Güvenliği Kırcalı İl Müdürlüğü uzmanı Sonia Novodrianova şöyle konuştu. Bu aslında ağaç çekirgeleri grubuna ait beyaz yüzlü çalı çekirgesi olup kültürel ve insanlar için tamamen zararsızdır. Aynen kelebekler olduğu gibi ışığa yöneldiği için insanlar tarafından akşamları lamba ve projektörler etrafında fark edilmektedir. Yırtıcı olmakla birlikte bitkilerle değil küçük böceklerle beslenirler. Çekirge ihbarları Kırcalı ilinde bulunan diğer yerleşim birimlerinde de alındı. Srebarna destekli doğal sit alanında su seviyesinin kritik düzeyde düşük olması ve acil faaliyetlerin sürdürülmesi gerekliliğinden dolayı kısmi afet durumu 30 gün uzatıldı. BNR Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın aktardığı gibi Silistra valisi Nikolay Nedelçev, belediye başkanı Aleksandr Sabanov'un talebi üzerine doğal sit alanında ilan edilen kısmi afet durumunun devam ettirmesini onayladı. Kısmi afet durumu Tuna Nehri seviyesinin uzun süreliğine düşmesi üzerine gölün eşsiz ekosistemi için oluşan riskten dolayı ilan edildi. Şimdiye kadar nehirden göle acilen 245 bin metreküp su pompalandı. Ancak Tuna seviyesinin düşük olması kanalın dibinde kum birikimine yol açarak

0: ağır mekanizasyonla ek teknik çalışmaların yapılmasını gerektiriyor. Geçen yıl yaz döneminde Srebrna doğal sit alanında düzenlenen kurtarma operasyonu 2 aydan uzun sürdü. Göle 3 milyon metreküpün üzerinde su aktarıldı. Ardino Belediye Başkanlığı tarafından içme suyunun hane halkının temel ihtiyaçları dışında kullanılmasına yönelik kısıtlamalar getirildi. İçme suyunun sulama, tarımsal sulama, sokakların, motorlu taşıt araçlarının ve balkonların yıkanması gibi amaçlarla kullanılması yasaklandı. Su kaynaklarındaki azalma ve devam eden kuraklık nedeniyle getirilen önlem, halka kesintisiz olarak yeterli miktarda içme suyu teminini güvence altına almayı amaçlıyor. Ardino Belediye Başkan Yardımcısı Nasko Kiçikuf'un belirttiği gibi, kısıtlama, su istifasının önlenmesi ve sudan kullanım amacı doğrultusunda yararlanılması için uygulanıyor. BNR Kırcalı Radyosu haberinde belirtildiği üzere belediyede an itibarıyla su kesintisi uygulanan yerleşim birimleri yok. Su ve kanalizasyon şirketi verilerine göre getirilen yasaya sıkı sıkıya uyulursa eğer içme suyu kesintisiz olarak verilmeye devam edecek. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Perşembe günü sabah saatleri itibariyle Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye yönüne çıkış yapan binek araç geçişlerinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisinin verdiği bilgiye göre son 24 saatte ülkede meydana gelen 23 ağır trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre son 24 saat içinde ülkede 88 yangın söndürüldü. Gece saatlerinde Asenograd yakınlarındaki eski kimik fabrikasının bulunduğu bölgede çıkan yangın sabah saatlerine kadar kontrol altına alındı. BNR Plovdiv radyosu haberine göre yangının kentin sanayi bölgesine sıçraması önlendi. Hava durumu. Yarın bulutluluk batıdan başlayarak artacak ve günün sonuna kadar çok bulutlu ve yağışlı hava görülecek. Birçok yerde yağış, dağlık bölgelerde ve deli ormanda ise zaman zaman gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağışlar düşecek. Batı ve kuzeybatıdan ılımlı rüzgar esecek. Doğuda ise kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgarla birlikte daha soğuk hava sisteminin geçişi hissedilecek. Hava sıcaklığı düşecek ve en yüksek sıcaklıklar 18 ila 20 derece, batıda 26-28 derece, Sofya'da ise 19 derece olacak. Dağlık yerlerde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok yerde kısa süreli sağanak yağış düşecek. Dağların zirvelerinde hafif kar yağışı görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede 12, 2000 metrelik rakımda ise 8 derece civarında olacak. Karadeniz'de de parçalı bulutlu, öğleden sonra ise zaman zaman çok bulutlu ve yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 27 derece arasında, deniz suyunun sıcaklığı ise 24-26 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres.
0: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Perşembe Ekspres programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, haftaya başlarken programında 17. kez düzenlenen Momčilgrad Daima Kalbinde Uluslararası Momčilgrad Sakinleri buluşmasını anlattık. Momčilgrad Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel etkinlik, Bulgaristan-Avrupa

Avrupa ve dünyanın farklı yerlerinden gelen binlerce insanı sevdikleri, arkadaşları ve komşularıyla bir araya getirmeye devam ediyor. 3 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ise Belediye Başkanı Mühendis İzzet Şaban'ın himayesinde Arduino günleri ve Rodopların Saf Gıdaları Festivali etkinliklerinin 6.sı düzenlenecek. Artık geleneksel sayılabilecek kadar yaş alan etkinlikler Arduino için el ele sloganıyla gerçekleştirilecek ve belediye sakinlerine ve misafirlerine zengin bir kültürel, sportif ve eğlence programı sunacaktır. İş arkadaşımız Aziz Şakir Taş her iki program hakkında Arduino Kültürel Mirasın Korunması Halk Konseyi Başkan Yardımcısı Selahattin Karabaşef ile konuştu. Bugün söz verdiğimiz gibi Arduino günlerini, festivalini anlatacağız ve Arduino'ya şimdi Arduino Rodopska Iskra 1921 Halk Kültür Evi bünyesinde Türk folklor topluluğunun seslendirdiği Rodop Dağları Engindir türküsüyle varıyoruz. Solis Yüksel İsmail.

Değerli dinleyiciler, iş arkadaşımız Aziz Şakir Taş, Ardino Kültürel Mirasın Korunması Halk Konseyi Başkan Yardımcısı Selahattin Karabaşef ile konuştu ve Ardino Günleri Festivali hakkında bilgi edindi.

0: sizin yine hazırlanmasında bizzat emek sarf ettiğiniz Arduino günleri hakkında sözü size veriyorum.
1: 3-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Arduino günlerinin kültür programında bizim için çok önemli bir etkinlik yer alıyor. Fransa Strasbourg Üniversitesi öğretim üyesi, değerli Türkolog Dr. Rahime Sarıçelik'in Sabahattin Ali'nin eserlerinde toplumsal cinsiyet adlı araştırma kitabını tanıtacağız. 2010 yılından bu yana Strasbourg Üniversitesi'nde görev yapan Dr. Rahime Sarıçelik, Türk edebiyatı ve kültürü ile Doğu kültürleri üzerine çalışmalarını sürdürmekte. Ayrıca Almanya'daki Heidelberg Üniversitesi'nde de ders vermektedir. Böylesine saygın bir bilim insanını Arduino'da ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Kendisinin Arduino Belediyesi'ne ve tanıtım toplantısına katılacak konuklara kitabını armağan edecek olması bizleri ayrıca sevindirmektedir. Kitaplardan bazıları Arduino Halk Kütüphanesi'ne ve Belediye Müzesi'ndeki Sabahattin Ali daimi sergisine kazandırılacaktır. Sabahattin Ali sergisi Arduino günleri 2024 kapsamında açıldı. Sergide yer alan arşiv belgelerinin önemli bir bölümü İzmirli Sabahattin Ali araştırmacısı Ufuk Karaman tarafından Arduino Belediyesi'ne bağışlanmış bulunmaktadır. Bu değerli belgeler son 20 yılda topladığımız araştırma materyalleriyle bir araya getirilerek özgün ve zengin bir koleksiyon oluşturuldu. Günümüzde bu sergi Arduino'yu ziyaret eden yerli ve yabancı konukların büyük ilgisini çekmektedir. 2025 yılında ise Ufuk Karaman'ın Sabahattin Ali Bir Deha Muharrir adlı araştırma kitabını tanıttık. Bundan 9 yıl önce de Sabahattin Ali'nin doğumunun 110. yılı dolayısıyla Arduino Belediyesi ile Kuvatek'in Ankara Temsilciliği işbirliğinde uluslararası bir sempozyum düzenledik. Bulgaristan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, İran, Rusya ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu 9 ülkeden 30 akademisyen, araştırmacı, şair, yazar ve çevirmen bu bilimsel toplantıya katıldı. Bugün geriye dönüp baktığımızda Sabahattin Ali üzerine yürüttüğümüz araştırma ve kültürel çalışmaların 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Bu süreçte belediye müzesinin avlusuna Sabahattin Ali'nin anıtını yaptık. Yazarın kızı, ünlü müzikolog Profesör Filiz Ali'nin babasının doğumunun 100. yılı anısına Arduino Şehir Parkı'na diktiği gümüş köknar ağacı da bu anlamlı mirasın yaşayan simgelerinden biridir. Aynı zamanda Bulgaristan'da Sabahattin Ali araştırmacı

0: çalışmaları ve birincil kaynaklara dayanarak yaptığı araştırmalarla yaklaşık 60 yıl önce Sabahattin Ali'nin doğum yerinin eski Eğridere, bugünkü Ardino olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. Bu nedenle Doktor Rahime Sarıçelik'in Ardino'daki kitap tanıtımını yalnızca bir kültür etkinliği olarak değil, Bulgaristan ile Türkiye arasında bilimsel ve kültürel işbirliğini güçlendiren, Sabahattin Ali'nin ortak mirasını yaşatan önemli bir buluşma olarak değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sizinle tam da Sabahattin Ali etkinlikleri kapsamında tanışmıştık. Selahattin Bey, dinleyicilerimizle paylaştığınız bu değerli bilgiler için sağ olun, var olun. Sizleri tekrar bunun gibi manidar sohbetler için aramaya devam edeceğiz. Allah'a ısmarladık.
0: Sağ olun, bir mukabele saygılar.
1: Şenlik haftası 3 Ağustos pazartesi günü hafta boyunca en küçük ziyaretçileri memnun edecek bir eğlence parkı ve sirk programıyla başlayacak. İlk günün programında ayrıca Zlatograd'dan bir folklor topluluğunun konseri de yer alıyor. Kültürel etkinlikler Ardino Belediyesi ve bölgesinden sanatçıların resim, fotoğraf ve uygulamalı sanat eserlerinin sergilenmesi, Ardino Belediyesi'nde Kültürel Miras ve Doğal Kaynaklar Açık Hava Sergisi, Haskovalı sanatçı Jivko Tenef'in grafik çalışmalarının kişisel sergisi, Benim Gözlerimden Ardino Resim, Fotoğraf ve Video Yarışması ve belediyenin sembolik turistik mekanlarına adanmış uluslararası karikatür yarışmasıyla devam edecek. İkinci kez üst üste klasik otomobil sergisi de düzenlenecek. Programın öne çıkan etkinliklerinden biri Bulgar Yazarlar Birliği ile ortaklaşa düzenlenen ve genç edebiyat yeteneklerinin sergilenmesine olanak sağlayacak olan Uluslararası Edebiyat Forumu Kardeşlik'tir. Çocuklar için yaratıcı atölyeler, eğlenceli oyunlar, balon ve sabun köpüğü animasyonları planlanmıştır. İlk kez Ardino günleri çerçevesinde ICT kümesi Sofya'nın katılımıyla robot gösterileri ve modern teknolojik çözümlerin sunumu da dahil olmak üzere yapay zeka, günümüz ve gelecek konulu bir sunum düzenlenecektir. Bu yılın en önemli etkinliklerinden biri de 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Rodoplardan Temiz Gıda Festivali olacaktır. Bölgedeki üreticiler çevre dostu ürünler ve geleneksel yerel yiyecekler sunacak ve ziyaretçiler karakteristik Rodop lezzetlerini tatma fırsatı bulacaklardır. Ardino'nun merkezindeki sahnede ülkenin farklı bölgelerinden folklor grupları, Buket ve Kırceli toplulukları, Sonya Çakırova ve Dimitri Argirov, Orhan Murat, Starata Şkola grubu ve kardeş şehirlerden konuk gruplar sahne alacak. Pop folk severler ise Emanuela, Dana ve Konstantin'in konserlerinin keyfini çıkarabilecekler. Spor programında belediye başkanı kupası için geleneksel Ardino Şeytan Köprüsü Ardino Yarı Maratonu, bölgesel mini futbol turnuvası ve bölgesel satranç turnuvası yer alıyor. Şenlik haftası 9 Ağustos Pazar günü Pravdolup köyü yakınlarındaki Karapınar bölgesinde geleneksel mevlid töreni ve mini futbol turnuvasının final aşamasıyla sona erecek. Şenlik haftası boyunca Ardino'nun Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeş belediyelerden resmi heyetler, göçmen örgütlerinin temsilcilerini ve yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırlaması bekleniyor. Gün ve saatlere göre tam program Ardino Belediyesi'nin resmi internet sitesinde, belediyenin Facebook sayfasında ve Ardino için El Ele platformunda yayınlanacaktır.

0: Canlı yayınımız devam ediyor değerli dinleyiciler. Telefonlarımız var, elektronik postamız var. Facebook üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Teknik yapımda Gergana Adramaliyeva, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 10'de kadar huzurunuzda olacağız ve telefonlarımız şöyle 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Elektronik postamız turkish@benere.bg. Facebook sayfamız ise Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ve Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, fazla mesajımız var. Tabii ki güzel türkülerle de bu mesajları süsleyeceğiz ve önce Kıymet Barış'ın mesajına ben böyle bir göz atıyorum. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Benim kardeşim Semih'in doğum günü var. Kendisi tam tamına 26 yaşını dolduruyor. Onu selamlamak istiyorum. Anası Sevcihan, babası Beysim, agası Beysel, kardeşi Buse, dedesi İsmet, teyzesi Gülcihan, eşi Metin ve oğlu Alef. Güzel bir şarkıyla selamlayın demiş ve ilk telefonumuz da geldi. Efendim, hoş geldiniz.
2: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Ben Silistra Sancar, Zarita köyünden Nebat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Şefkiye?
0: İyiyiz Nebat abla, buyur, seni dinliyoruz.
2: Ben bugün isteyen bir doğum günü selamlayacağım. Oğlumun Ayhan'ın doğum günü var. Onu isteyeyim selamlama, sağlık, sağlamlık, uzun ömür, işlerinde başarılar dileyerim oğlumun Ayhan'ımın, gelinim Naylan, torunum Yılda'yı. Bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızlarım benim, bu kadar canlarım Şefkiyem.
0: Sağ olun Nebat abla. Oğlun Ayhan'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Yolu açık olsun. Güzel ailesiyle birlikte nice nice mutlu yaşları olsun, günleri olsun dedik. İkinci telefonumuz geldi. Alo, buyurun, hoş geldiniz. Alo, buyurun. Buyurun.
3: Alo.
0: Buyurun.
3: Ben Hasko Sanca, İstanbul'un ofisinden, Çılar Köyü'nden Bekir Mustafa.
0: Buyurun Bekir Bey.
3: Bugün ayın 23'ünde torunum Habil'in doğum günü var. Habil.
0: Tamam.
3: Çok sevdiğim torunum. Anası Şükriye, babası Mustafa, nenesi Şemşi ve ablası İsker. Çocuğumun doğum gününü kutlar ve onu uzun uzun ömürler dileriz.
0: Olsun efendim, uzun ömürleri, uzun yaşları olsun.
3: Çocuğumu selamlamak için Kırcalı Tiyatrosu'ndan Kadri Latifoğlu'ndan bir türkü sanarsanız çok çok seviniriz.
0: Bugün Kadri Latif'ten türkülerimiz yok ama neredeyse her gün her programda dinletiyoruz Bekir Bey. Torunuz Habil'in efendim doğum gününü bizler de kutluyoruz.

0: Gece güzel yaşları ve Stambolovo köyüne kocaman selamlarımızı iletiyoruz. Yeni bir telefonumuz geldi. Hoş geldi. Buyurun. Buyurun efendim. Alo buyurun.
1: Alo.
0: Alo buyurun.
1: Ben Omurtak Mugres köyünden, Omurtak Mugres köyünden Elif Hasan. Ben bugün isterim kardeşim selamlama.
0: Tamam.
1: Kardeşim adı Ali. Eşimin adı Türkan. İsterim dayımı selamlama. Dayımın adı Hüseyin Sabri. Eşimin adı Nurten. İsterim halamı selamlama. Halamın ismi Ünzüle Çakır.
0: Tamam.
1: Ve isterim konsolamı selamlama.
0: Tamam.
1: Dur şimdi. Selvi Tuval. Hatice Tehlivan. İsterim bütün o göz köyünü selamlama. Özellikle muhtarı.
0: Evet, selamladık efendim. Bütün Mugilet halkına selamlar dedik buradan. Değerli dinleyicimize de teşekkür ettik. Yeni telefonumuz geldi. Hoş geldi. Buyurunuz.
2: Hoş bulduk.
0: Buyurun efendim.
2: Nasılsın Şevke Hanım? Selam
0: İyiyiz.
2: Aleyküm.
0: Aleyküm selam Adile Hanım. Sizler nasılsınız?
2: Ya çok iyiyim be. Damatlar, biberler, salatalar, bakın, sul yerim, iyi yeriz.
0: Afiyet şeker olsun efendim. Buyurun
2: sağ
0: şimdi
2: olsun,
0: Adile Hanım.
2: Sağ olasın. Şevke Hanım ben bir ricam var. Ha, dün geldi buraya ben bir arkadaşım. Oh yoruldum da. Ha, istedi anneye selamlayayım. Biraz böyle bir 5 dakika gidecek olabilir mi?
0: Tabii tabii buyurun.
2: Şimdi bir benim komşum var. Emine ablam Gül Fatmen'ler diler. O biraz hastalığı geçirdi. Ona istedim şifa. Allah şifa versin, sağlık versin, çok uzun ömür versin. Oradan sonra istedim onun kızlarını Fatma, Sibel, çocuğu Mustafa. Mustafa'nın kızı var Sibel, Elif. Onlar düğün yaptılar geçen hafta, geçen aylarda. Yani hepsine sağ sağlamlık edeyim. En çok o Emine ablama niyesi. Yani güzel.
0: Geçmiş olsun dilekleri iletiyoruz. Teşekkür ederiz Adile Hanım. Ofçaroğlu köyünden değerli dinleyicimiz, devamlı dinleyicimiz Adile Hanım'a teşekkür ettik. Komşusu Emine ablamıza da tez şifalar diledik. Yeni telefon geldi. Hoş geldi. Buyurunuz.
3: Hoş geldin.
0: Buyurun.
3: Ben isterim abim Selen'in Aymar'da çalışayım. Bir de Sabiha Hanım.
0: Tamam Osman Bey, Sebattin abini ve Sabri halanı neredeyse her hafta 2-3 defa selamlıyoruz. Bugün de selamladık. Zlatulis köyünden Osman Bey bizi aradı. Evet, yeni telefonumuz var. Hoş geldiniz, buyurun.
4: İyi günler efendim.
0: İyi günler Osman Bey.
4: Sizlere bir şeyden sormak istiyorum.
0: Buyurun Osman Bey.
4: Yarın 24'ünde sizin doğum gününüz var mı?
0: Var Osman Bey, varmış. Öyle dedi Şahsine Hanım da yazmış. Varmış benim doğum günüm yarın. Buyurun.
4: Ben de sizlere etmek istedim. Selamlamak istedim. En iyi günler sizlerin olsun.
0: Teşekkür ederiz Osman Bey. Çok naziksiniz. Varna'nın Drandar köyünden Osman Bey böyle benim doğum günümü de unutmamış. Yeni telefonumuz geldi. Hoş geldi. Buyurunuz. Alo buyurun.
5: Ben Gülbiye Kalıyova, Boyul'dan haber ediyorum.
0: Buyurun Gülbiye Hanım.
5: Bugün doğum günü var kızımın. Gönül Tarsınova.
0: Tamam.
5: Onu selamlamak istiyorum. Anasının adı Gülbiye Kalıyova. Dizesinin adı Resmiye. Yüşniye.
0: Tamam.
5: Duva'dan. Onu bir türküyle selamlamak istiyorum. Sıradan bir türküyle.
0: Sırada çok güzel türkümüz var Gülbiye Hanım. Kızınız Gönül'ün de doğum gününü kutluyoruz. Bu il köyüne selamlar diyoruz ve ilk türkümüzü dinletme zamanı geldi geçti. O kadar çok arayanımız oldu çünkü. Çok güzel bir türkümüz var. Bizzat Gergana seçti bu türküyü. Varna'nın Meduvet köyünden ses sanatçımız Halil İbiş söyleyeceğiz.

0: Evet, telefonlarımız çalmaya devam ediyor. Bakalım sırada kim var, bizi nereden arıyor? Efendim, hoş geldiniz, buyurun. Alo? Alo? Alo, var mısınız? Hayır, herhalde dinleyicimiz biraz türkümüzü dinlerken vazgeçmiş. Tekrar aramasını rica ediyoruz. Ve Şahsine Aliyeva bize yazmış. Şöyle demiş: merhaba Bulgaristan Radyosu. İki doğum günü kutlamak istiyorum. Gulamugradiş'te yaşayan Gülizar Çakırova. Bugün 23 Temmuz'da doğum günü var. Kutlu olsun canım. Duygular vardır anlatılmayan, sevgiler vardır kalplere sığmayan, dostluklar vardır hiçbir şekilde yıkılmayan. Bazı insanlar var, asla unutmayın. Sen de onlardan birisin. Doğum günü kutlu olsun canım kardeşim Gülizar. Bugün her şey senin için parlasın. Nice sağlıklı senelere demiş, devam etmiş. Yarın 24 Temmuz sevgili radyo sunucunuz Şevke Çakır'ın doğum günü kutlu olsun. Her günün doğum günü gibi özel olsun. Her anın mutlulukla dolsun. Hiç unutulur mu en tatlı sunucumuz demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Doğum gününü senin kadar tatlı, güzel, sevgi dolu bir ömür diliyorum. Doğum günü kutlu olsun sevgili radyo sunucumuz Şevki Çakır diyerek nice sağlıklı yıllara selamlayan Popo'dan Şahsin Aliyeva ve güzel bir pembe gül göndermiş. Çestit Rojden'den demiş. Teşekkürler Şahsin Aliyeva, çok naziksiniz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
1: Alo efendim.
0: Buyurun, sıra sizde.
1: Ben Terva Sancı Bozanköy'den.
0: Evet.
1: Adım Seher.
0: Buyurun Seher Hanım.
1: Ben sorunlarım selamın sonuna geldi. Çok mutluyum, sevinçliyim.
0: Gözünüz aydın.
1: Sağ ol. Sorunum

0: can gelinim Nefize. Sıfırlarım Öykü Lina. Almanya'da bulunan oğlum Robin, gelinim Rayme. Ve Türkiye'de bulunan kızım Ümmü, torunum Ece, damadım Erda. Onlara çok selam ediyorum.
1: Seher Hanım, ne kadar kalacak çocuklarınız, geliniz, torunlarınız burada?
0: 3 hafta
1: ev var. O zaman siz bunun tadını çıkarın ve efendim güzel günler, güzel anılar biriktirin.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Tamam Seher Hanım, Bojanköy'üne, sevgili Seher Hanım'a en mutlu annelerden bir tanesi sayılır. Gurbetçilerimizin bazıları artık yıllık tatiline dönmeye başladı. Ne mutlu köylerimiz, kasabalarımız, şehirlerimiz, mahallelerimiz şenlendi diyebiliriz. Keşke hep böyle olsaydı yıl boyunca demeden geçemiyorum. Hemen Münever Osman'ın mesajını okuyorum. Merhaba radyo sunucuları, ben Münever Osman Gulam Gradişli köyünden. Bugün 23 Temmuz, arkadaşım Gülizar Çakarova'nın doğum gününü kutluyorum. Seninle yıllar geçtikçe dostluğumuzun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlıyorum. İyi ki hayatıma girmişsin, iyi ki dostum olmuşsun. Seninle paylaştığım her an unutulmazdır. Bu yılda sana huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Daha nice güzel yıllarımız olsun. İyi ki benim arkadaşımsın. Kimler selamlıyor arkadaşlarımı? Ben Münever, Nazife, Hatice, Nazmiye, Ayşe, Nergis. 24 Temmuz'da ise arkadaşım Hatice İsmailova'nın, 26 Temmuz'da arkadaşım Zeynep Aliyeva'nın doğum günleri. Onları da kutluyorum. Hep güzel günler onların olsun diyorum diye yazmış Münever Osman. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Evvela zembirle ve canı gönülden bizim akrabayı eşi dostu isim selamlamak efendim. Belçika'dan geldiler, damatlar, kızlar hepsi var, babalar hepsi. İsterim ona selamlar olabilirse ve İsmail Belediyesi Mahallı Todoro köyünden Alaeddin Betullah. Eşi hesap ederim Silistan'ın Oreşenek köyünden evlidir. Onlar anamın kız kardeşi çocuğu o. Ve Mümin Göç, Zahide Göç, kızı var Silistan'ın Payısır köyünde Bahçıkan. Onu da selamlarım, damatını ve ayrılı günler. Cenab-ı Allah ona hatadan ve ladan korusun efendim. Sağ olsun, aman olsunlar. İyi ki var.
1: Teşekkür ederiz. Silistra'nın Pravda köyünden Ebazer Bey'e teşekkür ettik. Çevre köylerden dostları ve tabii ki misafirliğe gelen kızları, damatlarını da buradan selamlıyoruz. Remi Yümerova bize akşam gece yarısı yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu Türkçe yayını ve güzel bir gül kondurmuş. Çok teşekkür ederiz. İsmim Remziye Yümerova. Plovdiv'de yaşıyorum. Bu güzel yayında emeği geçen, kalbi sevgiyle atan tüm çalışanlara en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Antonova'ya bağlı Konop köyünde yaşayan canım annem Ünzüle Kadirova'nın doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki bizim annemizsin. Rabbim sana sağlık, huzur, bereket, hayırlı ve uzun ömürler nasip etsin. Yüzündeki tebessüm hiç solmasın. Kalbin sevgiyle dolup taşsın. Bu özel günde ben oğlum Turgay, Tırgoviç'te de yaşayan ablam Fecriye, eniştem Ahmet, yeğenim Tuncay, gelinimiz Burçin olarak sana sevgilerimizi, dualarımızı ve enişten doğum günleri dileklerimizi gönderiyoruz canım annem. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağlığın daim, ömrün bereketli, gönlün huzurla dolu olsun. Her yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, güzellikler ve hayırlı kapılar açsın. Ailemizin birleştirici gücü, dualarımızın en güzel sebebi olarak hep yanımızda ol. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Plovdiv'den sevgiler ve saygılarımızla diye yazmış Remi Yümerova ve Targoviç'ten Konop köyünden annesine buradan Ünzüle Kadirova'ya kucak dolusu efendim selamlarını iletiyoruz. Atçe Recep mesaj yazmış. Durun bakalım, bir mesajı da önce okuyalım. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visokapulana'dan. Bugün Arzu Mustafa'nın doğum günü var. Ona sağlık, sağlamlık ve başarılar diliyorum. İşinde ailesiyle beraber sağ olun, kolay gelsin demiş. Arzu Mustafa bizim genç veteriner doktorumuz. Bizim programlarımıza konuk olmuştu. Bizler de cici kızımızın doğum gününü kutluyoruz. Atçe Recep ise bu kez bak.

bahçesinden değil, camını süsleyen orkide çiçeklerini göndermiş. O kadar çiçeğin ardından güzel bir türkümüzü şimdi dinletelim. Kimden var türkümüz? Sıdika Ahmet söyleyecek. O yazmanın kenarı diyecek.

Evet sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Birçok mesaj geldi. Hemen okumaya çalışacağım. Naci Halil bize yazdı. İyi günler, ben bugün yeğenimi selamlamak istiyorum. Okşan, Necdi, Çoçi ve dostum Ferhan Fadlı Feri. Selamlamamın sebebi, buğday hasadını bitirdiler. Kazasız belasız bitirmişler. Onları güzel bir türküyle selamlarsanız. Ben Naci Halil, Kliment köyünden selam herkese, hepinize diye yazmış. Bizler de burada hasatın bereketli bittiği için tabii ki kutluyoruz. Hem Okşan, Necdi, Çoçi'yi hem de Ferhan Fadlı Feri. Biliyorsunuz hava durumunda biraz önce belirtmiştik. Yarın yeni yağış hava dalgası geliyor ve buğdaylar yağmuru sevmiyor, mısırlara ve ayçiçeklere nazaran, ama bundan sonra yağmur yağabilir. Bakalım diğer mesajlarımıza bakıyoruz. Naime Nazlı Eyüp profilinden yazılmış. Ben Dulubu'nun Oreşene köyünden, ismim Hüsniye ablanız. Cumartesi günü doğum günü var torunumun diye yazmış. Şöyle yeni bir mesaj geldi. O da diğer mesajı böyle engelledi. Torunumu ay 25'inde doğum günü var ama bugünden selamlamak istiyorum. Doğum günü kutlu olsun diyorum. Torunum Sezen, kendisi İsperik'te yaşıyor. Orada çalışıyor anaokulu öğretmeni olarak. Sağlık, sağlamlık ve işinde çok başarılar dileriz. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırız. Selamlayanlar ben, babaannesi, dedesi Zifullah, babası Dinçer, anası Şengül, halası Meral ve amcası Levent. Size de iyi yayınlar, hiç kaçırmadan dinliyoruz diye yazmış ve Hüsniye ablanız diye belirtmiş değerli dinleyicimiz. Devam ediyorum. Muazzez Ali'nin mesajında iyi yayınlar, merhabalar. Bugün Gulam Gradişti'den radyo dostum Gülizar Çakır kardeşimin doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Ona sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sıradaki türküyle selamlıyorum. Ekipte olan herkese de kucak dolusu selamlar demiş.

Muazzez Ali, çok teşekkür ederiz. Hemen iletiyoruz. Sırada Sacide Mehmedova'nın mesajı var. Merhabalar sevgili Şevki Hanım. Bu sabahki programın gurbetçileri çok etkiledi. İnternet var ya, uzaktakiler karşımıza geliyor. Gene gurbet türküleri dinlemek bizi etkiliyor. Kardeşim Sadiye ve eşi Necdet, bu sabahki program çok etkilemiş ki kendi adıma ve onların adını da yazıyorum. Onların hem türkülerini, hem teşekkürlerini, hem de selamlarını iletmek için yazıyorum. Bugünkü programda sıradaki türkü önce ekibinize, sonra kardeşim Sadiye ve eşi Necdet'e, bütün radyo dinleyenlere gelsin. Liste uzun, isim saymayacağım demiş. Bizler de saymıyoruz. Liste zaten uzun olunca pek iletemiyoruz. Necmi Gülhan'ın mesajı var. İyi günler, iyi yayınlar. Ben Kaulinova'ya bağlı Naum köyünden Gülhan. Bizim Mix Grupa'nın patronumuzun doğum günü var. Yarın ona sağlık sağlamlık diliyoruz. Sıradaki türkü ona gelsin. Patronumuzun ismi Ayla. Ayla Hanım, sizi çok seviyorlar. Duyduğunuz gibi bütün grup adına size nice güzel yaşlar diliyoruz. Adeviye Kamil yazdı. Selamlar Padina köyünden Nasur'la eşi Bayse ve çocuklarını selamlıyor ve bütün Padina köyüne selam olsun. Komşularımı da selamlıyorum. Ben Padina köyünden Adeviye Kamil, radyo başında bekliyorum demiş. Evet, bekletmiyoruz efendim, gönderdik. Vesile Fehim de biraz önce... Efendim Nebat ablanın oğlu Ayhan'ın doğum günü ve benim doğum günümü de kutlamış. Teşekkür ederiz efendim. Selamlar diyoruz Vesile Fehim'e. Fatme Mehmet de buradan sevgilerini, saygılarını iletmiş benim doğum günüm için. Çok teşekkür ederiz. Ve son mesaj geldi kimden? Biofarm İliyev'den. Her gün bize yazıyorlar. İbrahim İsmailov Ostramugila Kotel Sliven Sopçeler'den demiş. Bugün kendi işçilerimi selamlıyorum. Size, radyo çalışanlarında iyi günler dilerim. Sizin de tüm çalışanlarınıza selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, böylece huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Akşam yayınımızı haberlerle başlıyoruz. Ardından günü getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız. Hepinize güzel ve yararlı dakikalar diliyoruz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Üvey babası tarafından kaçırılan 11 yaşındaki Natalya bulundu. İlerici Bulgaristan hükümetine duyulan güven ard arda ikinci aydır düşüyor. Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Brüksel'de bağlantısallık projelerini tanıttı. Şimdi haberler. İçişleri Bakanı İvan Demirci bugün sabah saatlerinde Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Varna'nın Konstantinovo köyünden üvey babası Asen Simeonov tarafından kaçırılan 11 yaşındaki Natalya Asenova'nın bulunduğunu bildirdi. BNR Varna muhabiri Daniela Stoyanova'nın aktardığı gibi 11 yaşındaki Natalya Asenova ve annesinin hayat arkadaşı Asen Simeonov Şumen'in Ovçarovo köyünde bulundukları bilgisi İçişleri Bakanlığı Varna İl Müdürlüğü tarafından teyit edildi. Asen Simeonov gözaltına alındı. Natalya'nın sağlık kontrolünden geçtikten sonra ailesine teslim edileceği belirtildi. Simeonov'un 11 yaşındaki kızı 30 Haziran'ı 1 Temmuz'a bağlayan gece annesiyle kavga ettikten sonra kaçırdığını ve o günden bu yana İçişleri Bakanlığı tarafından arandığını hatırlatıyoruz. Benere Şume Radyosu Simeonov'un gece yarısından sonra polisin kurduğu pusuda Ovçarovo köyünde bulunan marketten hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandığını bildirdi. Markete 50 metre uzaklıkta korkmuş vaziyette bulunan kız bulundukları için mutlu olduğunu paylaşmıştır. Nova TV haberinde ikisinin 24 gün boyunca devamlı yer değiştirdikleri ve gece saatlerinde hareket ettikleri, adam define avcısı olduğu için üzerinden geçtikleri bölgeleri çok iyi tanıdığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Şumen Bölge Müdürlüğü'nden Başkomiser Georgi Gendov ayın 17'sinden bir çobanın soyulduğu bilgisinin alındığı ve mağdurun verdiği ifadelerden failin Asen Simeonov olduğunun anlaşıldığını belirtti. Seçimler bugün yapılırsa eğer İlerici Bulgaristan Partisi oyların %39'unu alarak yine birinci siyasi güç olur. 11 ile 19 Temmuz tarihleri arasında dönemde Marketlinks ajansı tarafından düzenlenen temsili araştırma sonuçları bunu gösteriyor. Araştırmaya göre %14,4 destek alan PPDB koalisyonu artık dağılmış olsa da bugün itibarıyla ikinci siyasi güç olurdu. %12,7 destek alan GERBSEDES üçüncü olurken DPS %4,2, Vazrajdane ise %3,6 oranında oy alıyor. Marketlinks ajansının sosyoloji uzmanı Dobromir Zhivkov BTV'ye konuşurken Başbakan Rumen Radev kabinesine olan güvenin göreve girdiği Mayıs ayından bu yana %8 düştüğünü, düşüşün artık ikinci aydır sürdüğünü ve bizzat Başbakan Radev'e verilen takdirin de azaldığını belirtti. Temmuz ayında anketlere katılanların %42'si hükümete güven duyduğunu, %35'i ise güven duymadığını belirtmiştir. Mayıs ayında hükümete güven oranı %50 oranındaydı. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Georgi Peev 22 Temmuz'da Brüksel'de Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos ve Avrupa Komisyonu Başkanı kabinesinden yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede Avrupa

Avrupa Birliği ile bakanlar Ukrayna, Moldova, Kafkasya ve Orta Doğu arasındaki bağlantısalığının geliştirilmesi ele alındı. İki bakan, Sofya'nın ulaştırma, enerji ve dijital bağlantıların geliştirilmesine ilişkin vizyonunu sundu. Mevcut projelerin güçlendirilmesinin ve ortak Avrupa çıkarına hizmet eden yeni girişimlerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladılar. Toplantıda ayrıca söz konusu projelerin finansman olanakları da değerlendirildi. Bu kapsamda kamu-özel sektör işbirliği modelleriyle Avrupa Birliği'nin mali destek araçlarından yararlanılması imkanları da ele alındı. Kırcalı sakinleri iri çekirge istilasına ilişkin ihbarda bulundu. Uzunluğu 4 santimetre kadar olan böceklerin bazıları kanatların açtığında 6 santimetreyi buluyor. Büyük çekirgelerin akşamları aydınlık mekanlarda ortaya çıktıkları, konut teraslarında, koridorlarda hatta sokak lambaları etrafında görüldüğü belirtildi. Benere Kırcalı muhabiri Vali Apostolova, uzmanlara göre böceklerin zararsız olduğu ve insanların korkmamaları gerektiğini aktardı. Gıda Güvenliği Kırcalı İl Müdürlüğü uzmanı Sonia Novodrianova şöyle konuştu. Bu aslında ağaç çekirgeleri grubuna ait beyaz yüzlü çalı çekirgesi olup kültürel ve insanlar için tamamen zararsızdır. Aynen kelebekler olduğu gibi ışığa yöneldiği için insanlar tarafından akşamları lamba ve projektörler etrafında fark edilmektedir. Yırtıcı olmakla birlikte bitkilerle değil küçük böceklerle beslenirler. Çekirge ihbarları Kırcalı ilinde bulunan diğer yerleşim birimlerinde de alındı. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Perşembe günü sabah saatleri itibariyle Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye yönüne çıkış yapan binek araç geçişlerinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Trafik polisinin verdiği bilgiye göre son 24 saatte ülkede meydana gelen 23 ağır trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre son 24 saat içinde ülkede 88 yangın söndürüldü. Gece saatlerinde Asenograd yakınlarındaki eski kimik fabrikasının bulunduğu bölgede çıkan yangın sabah saatlerine kadar kontrol altına alındı. Benere Plovdiv radyosu haberine göre yangının kentin sanayi bölgesine sıçraması önlendi. Hava durumu. Yarın bulutluluk batıdan başlayarak artacak ve günün sonuna kadar çok bulutlu ve yağışlı hava görülecek. Birçok yerde yağış, dağlık bölgelerde ve deli ormanda ise zaman zaman gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağışlar düşecek. Batı ve kuzeybatıdan ılımlı rüzgar esecek. Doğuda ise kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgarla birlikte daha soğuk hava sisteminin geçişi hissedilecek. Hava sıcaklığı düşecek ve en yüksek sıcaklıklar 18 ila 20 derece, batıda 26-28 derece, Sofya'da ise 19 derece olacak. Dağlık yerlerde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok yerde kısa süreli sağanak yağış düşecek. Dağların zirvelerinde hafif kar yağışı görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede 12, 2000 metrelik rakımda ise 8 derece civarında olacak. Karadeniz'de de parçalı bulutlu, öğleden sonra ise zaman zaman çok bulutlu ve yağışlı hava görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 24 ila 27 derece arasında, deniz suyunun sıcaklığı ise 24-26 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

0: getirdikleri.
1: Günün getirdikleri.
2: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla huzurunuzdayız. Teknik yapımda arkadaşımız Gergana Dramaliyeva ile birlikte çalışıyoruz. Değerli dinleyiciler, Rodoplara iki haberle uzanıyoruz şimdi de. İlk haberimizde Kırcalı bölgesinde çekirge istilası diyeceğiz. Ardından rotamızı Ardino'ya çevireceğiz. Ardino Belediyesi tarafından içme suyuna kısıtlamalar getirildi diyeceğiz. Ve şimdi de hemen Kırcalı'ya bir Kırcalı Pazarı türküsüyle ulaşıyoruz. Mümin Ali Mümin Aliyev söylüyor.

Kırcalı sakinleri iri çekirge istilasına ilişkin ihbarda bulundu. Uzunluğu 4 santimetre kadar olan böceklerin bazıları kanatların açtığında 6 santimetreyi buluyor. Büyük çekirgelerin akşamları aydınlık mekanlarda ortaya çıktıkları, konut teraslarında, koridorlarda hatta sokak lambaları etrafında görüldüğü belirtildi. Benere Kırcalı muhabiri Vale Apostolova, uzmanlara göre böceklerin zararsız olduğu ve insanların korkmamaları gerektiğini aktardı. Gıda Güvenliği Kırcalı İl Müdürlüğü uzmanı Sonia Novodrianova şöyle konuştu. Bu aslında ağaç çekirgeleri grubuna ait beyaz yüzlü çalı çekirgesi olup kültürel ve insanlar için tamamen zararsızdır. Aynen kelebekler olduğu gibi ışığa yöneldiği için insanlar tarafından akşamları lamba ve projektörler etrafında fark edilmektedir. Yırtıcı olmakla birlikte bitkilerle değil küçük böceklerle beslenirler. Çekirge ihbarları Kırcalı ilinde bulunan diğer yerleşim birimlerinde de alındı.

Ardino Belediye Başkanlığı tarafından içme suyunun hane halkının temel ihtiyaçları dışında kullanılmasına yönelik kısıtlamalar getirildi. İçme suyunun sulama, tarımsal sulama, sokakların, motorlu taşıt araçlarının ve balkonların yıkanması gibi amaçlarla kullanılması yasaklandı. Su kaynaklarındaki azalma ve devam eden kuraklık nedeniyle getirilen önlem, halka kesintisiz olarak yeterli miktarda içme suyu teminini güvence altına almayı amaçlıyor. Ardino Belediye Başkan Yardımcısı Nasko Kiçikuf'un belirttiği gibi, kısıtlama, su istifasının önlenmesi ve sudan kullanım amacı doğrultusunda yararlanılması için uygulanıyor. Benere Kırcalı Radyosu haberinde belirtildiği üzere belediyede an itibariyle su kesintisi uygulanan yerleşim birimleri yok. Su ve kanalizasyon şirketi verilerine göre getirilen yasaya sıkı sıkıya uyulursa eğer içme suyu kesintisiz olarak verilmeye devam edecek.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, fazla mesajımız var. Tabii ki güzel türkülerle de bu mesajları süsleyeceğiz ve önce Kıymet Barış'ın mesajına ben böyle bir göz atıyorum. Öncelikle iyi yayınlar radyomuza. Ben Yarabitsa'dan Kıymet. Benim kardeşim Semih'in doğum günü var. Kendisi tam tamına 26 yaşını dolduruyor. Onu selamlamak istiyorum. Anası Sevcihan, babası Beysim, agası Beysel, kardeşi Buse, dedesi İsmet, teyzesi Gülcihan, eşi Metin ve oğlu Alef. Güzel bir şarkıyla selamlayın demiş ve ilk telefonumuz da geldi. Efendim, hoş geldiniz.
2: İyi günler.
1: İyi günler.
2: Ben Silistra Sancar, Zarita köyünden Nebat ablanız. Nasılsınız kızlarım, canlarım benim, Şeftiye?
1: İyiyiz Nebat abla, buyur, seni dinliyoruz.
2: Ben bugün isteyen bir doğum günü selamlayacağım. Oğlumun Ayhan'ın doğum günü var. Onu isteyeyim selamlama, sağlık, sağlamlık, uzun ömür, işlerinde başarılar dileyerim. Oğlumun Ayhan'ımın, gelinim Naylan, torunum Yıldağ'ı, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günler.

0: olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızlarım, benim bu kadar canlarım Şevkiyem.
1: Sağ olun Nebat abla. Oğlun Ayhan'ın doğum gününü bizler de kutluyoruz. Yolu açık olsun, güzel ailesiyle birlikte nice nice mutlu yaşları olsun, günleri olsun dedik. İkinci telefonumuz geldi. Alo, buyurun, hoş geldiniz. Alo, buyurun. Buyurun.
2: Alo.
1: Buyurun.
2: Ben Hasko Sanca, İstanbul'un ofisinden, Çılar Köyü'nden Bekir Mustafa.
1: Buyurun Bekir Bey.
2: Bugün ayın 23'ünde torunum Habil'in doğum günü var. Habil.
1: Tamam.
2: Çok sevdiğim torunum. Anası Şükriye, babası Mustafa, nenesi Şemsi ve ablası İsker. Çocuğumun doğum gününü kutlar ve onu uzun uzun ömürler dileriz.
1: Olsun efendim, uzun ömürleri, uzun yaşları olsun.
2: Çocuğumu selamlamak için Kırcalı Tiyatrosu'ndan Kadri Latifoğlu'ndan bir türkü sanarsanız çok çok seviniriz.
1: Bugün Kadri Latif'ten türkülerimiz yok ama neredeyse her gün her programda dinletiyoruz Bekir Bey. Torunuz Habil'in efendim doğum gününü bizler de kutluyoruz. Nice güzel yaşları ve İstanbulova köyüne kocaman selamlarımızı iletiyoruz. Yeni bir telefonumuz geldi. Hoş geldi, buyurun. Buyurun efendim. Alo, buyurun.
3: Alo.
1: Alo, buyurun.
3: Ben Omurtak Mugres köyünden, Omurtak Mugres köyünden Elif Hasan. Ben bugün isterim kardeşim selamlama.
1: Tamam.
3: Kardeşim adı Ali. Eşim adı Türkan. İsterim dayımı selamlama. Dayım adı Hüseyin Sabri. Eşim adı Nurten. İsterim halamı selamlama. Halamın ismi Ünsüre Çakır.
1: Tamam.
3: Ve isterim konsolamı selamlama.
1: Tamam.
3: Dur şimdi. Selvi Tuvan. Hatice Tehlivan. İsterim bütün o göz köyünü selamlama. Özellikle muhtarı.
1: Evet, selamladık efendim. Bütün Mugilet halkına selamlar dedik buradan. Değerli dinleyicimize de teşekkür ettik. Yeni telefonumuz geldi. Hoş geldi, buyurunuz.
4: Hoş bulduk.
1: Buyurun efendim.
4: Nasılsın Şevki Hanım? Selam İyiyiz. Aleyküm.
1: Aleyküm selam Adile Hanım. Sizler nasılsınız?
4: Ya çok iyiyim be. Damatiler, biberler, salatalı, basın, sul yerim, iyi yeriz.
1: Afiyet şeker olsun efendim. Buyurun sağ şimdi olsun, Adile Hanım.
4: Sağ olasın. Şevki Hanım, benim bir ricam var. Ha, dün geldi buraya benim bir arkadaşım. Oh, yoruldum da. Ha, istedi anne selamlayayım. Biraz böyle bir 5 dakika gidecek olabilir mi?
1: Tabii tabii, buyurun.
4: Şimdi benim komşum var. Ha, Emine ablam Gül Fatmen'ler dediler. O biraz hastalığı geçirdi. Ona istedim şifa. Allah şifa versin, sağlık versin, çok uzun ömür versin. Oradan sonra istedim annenin kızlarını Fatma, Sibel, çocuğu Mustafa. Mustafa'nın kızı var Sibel, Elif. Onlar düğün yaptılar geçen aylarda. Yani hepsine daha sağlamlık edeyim. En çok o Emine ablama nesi. Yani güzel.
1: Geçmiş olsun dilekleri iletiyoruz. Teşekkür ederiz Adile Hanım. Ofçaroğu köyünden değerli dinleyicimiz, devamlı dinleyicimiz Adile Hanım'a teşekkür ettik. Komşusu Emine ablamıza da teşrifalar diledik. Yeni telefon geldi. Hoş geldi, buyurunuz.
5: Hoş geldin.
1: Buyurun.
5: Ben isterim abim Selen'in Arman'a da çalışayım. Bir de Sabiye Hanım'ı.
1: Tamam Osman Bey, Sebattin abini ve Sabri halanı neredeyse her hafta 2-3 defa selamlıyoruz. Bugün de selamladık. Zlatulis köyünden Osman Bey bizi aradı. Evet, yeni telefonumuz var. Hoş geldiniz, buyurun.
6: İyi günler efendim.
1: İyi günler Osman Bey.
6: Sizlere bir şeyden sormak istiyorum.
1: Buyurun Osman Bey.
6: Yarın 24'ünde sizin doğum gününüz var mı?
1: Var Osman Bey, varmış. Öyle dedi Şahsine Hanım da yazmış. Varmış benim doğum günüm.

0: Yarın buyurun.
1: Ben de sizlere etmek istedim. Selamlamak istedim. Yeni iyi günler sizlerin olsun.
0: Teşekkür ederiz Osman Bey. Çok naziksiniz. Varna'nın Drandar köyünden Osman Bey böyle benim doğum günümü de unutmamış. Yeni telefonumuz geldi. Hoş geldi. Buyurunuz. Alo buyurun.
2: Ben Gülbiye Kalıyeva Boyul'dan haber ediyorum.
0: Buyurun Gülbiye Hanım.
2: Bugün doğum günü var kızımın. Gönül Tarsınova.
0: Tamam.
2: Onu selamlamak istiyorum. Anasının adı Gülbiye Salyeva. Dizesinin adı Resmiye. Hüsniye.
0: Tamam.
2: Duva'dan. Onu bir türküyle selamlamak istiyorum. Sıradan bir türküyle.
0: Sırada çok güzel türkümüz var Gülbiye Hanım. Kızınız Gönül'ün de doğum gününü kutluyoruz. Bu il köyüne selamlar diyoruz ve ilk türkümüzü dinletme zamanı geldi geçti. O kadar çok arayanımız oldu çünkü. Çok güzel bir türkümüz var. Bizzat Gergana seçti bu türküyü. Varna'nın Meduvet köyünden ses sanatçımız Halil İbiş söyleyecek. Kız çıkıvermiş verdivenin başına diyecek.

Evet, telefonlarımız çalmaya devam ediyor. Bakalım sırada kim var, bizi nereden arıyor? Efendim, hoş geldiniz, buyurun. Alo, var mısınız? Hayır, herhalde dinleyicimiz biraz türkümüzü dinlerken vazgeçmiş. Tekrar aramasını rica ediyoruz. Ve Şahsine Aliyeva bize yazmış.

0: Şöyle demiş: merhaba Bulgaristan Radyosu, iki doğum günü kutlamak istiyorum. Gulyamugradiş'te yaşayan Gülizar Çakırova, bugün 23 Temmuz'da doğum günü var. Kutlu olsun canım. Duygular vardır anlatılmayan, sevgiler vardır kalplere sığmayan, dostluklar vardır hiçbir şekilde yıkılmayan. Bazı insanlar vardır asla unutmayın. Sen de onlardan birisin. Doğum günü kutlu olsun canım kardeşim Gülizar. Bugün her şey senin için parlasın. Nice sağlıklı senelere de demiş, devam etmiş. Yarın 24 Temmuz sevgili radyo sunucumuz Şevke Çakır'ın doğum günü kutlu olsun. Her günün doğum günü gibi özel olsun. Her anın mutlulukla dolsun. Hiç unutulur mu en tatlı sunucumuz demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Doğum gününü senin kadar tatlı, güzel, sevgi dolu bir ömür diliyorum. Doğum günü kutlu olsun sevgili radyo sunucumuz Şevke Çakır diyerek nice sağlıklı yıllara selamlayan Popo'dan Şahsin Aliyeva ve güzel bir pen ve gül göndermiş. Çestit Rojden'den demiş. Teşekkürler Şahsin Aliyeva. Çok naziksiniz. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun.
1: Alo efendim.
0: Buyurun. Sıra sizde.
1: Ben Terva Sancı Bojanköy'den.
0: Evet.
1: Adım Seher.
0: Buyurun Seher Hanım.
1: Ben sorunlarım selamın sonuna geldi. Çok mutluyum. Sevinçliyim.
0: Gözünüz aydın.
1: Sağ ol. Sorunum Özcan, gelinim Nefize. Sorunlarım Öykü, Lina. Almanya'da bulunan oğlum Rubin, gelinim Rayme. Ve Türkiye'de bulunan kızım Ümmü. Sorunum Ece, damadım Erda. Onlara çok selam ediyorum.
0: Seher Hanım, ne kadar kalacak çocuklarınız, geliniz, torunlarınız burada?
1: 3 hafta
0: ev var. O zaman siz bunun tadını çıkarın ve efendim güzel günler, güzel anılar biriktirin.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Tamam Seher Hanım, Bojanköy'üne, sevgili Seher Hanım'a en mutlu annelerden bir tanesi sayılır. Gurbetçilerimizin bazıları artık yıllık tatiline dönmeye başladı. Ne mutlu köylerimiz, kasabalarımız, şehirlerimiz, mahallelerimiz şenlendi diyebiliriz. Keşke hep böyle olsaydı yıl boyunca demeden geçemiyorum. Hemen Münever Osman'ın mesajını okuyorum. Merhaba radyo sunucuları, ben Münever Osman, Gulyamugradiş'te köyünden. Bugün 23 Temmuz arkadaşım Gülizar Çakırova'nın doğum gününü kutluyorum. Seninle yıllar geçtikçe dostluğumuzun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlıyorum. İyi ki hayatıma girmişsin, iyi ki dostum olmuşsun. Seninle paylaştığım her an unutulmazdır. Bu yılda sana huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum. Doğum günün kutlu olsun. Daha nice güzel yıllarımız olsun. İyi ki benim arkadaşımsın. Kimler selamlıyor arkadaşlarımı? Ben Münever, Nazife, Hatice, Nazmiye, Ayşe, Nergis. 24 Temmuz'da ise arkadaşım Hatice İsmailova'nın, 26 Temmuz'da arkadaşım Zeynep Aliyeva'nın doğum günleri. Onları da kutluyorum. Hep güzel günler onların olsun diyorum diye yazmış Münever Osman. Hemen telefonumuza ses açıyoruz. Alo, buyurun, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Evvela derim bize ve canı gönülden bizim akraba eşi dostu bizim selamlamak efendim. Belçika'dan geldiler, damatlar, kızlar, hepsi var, babalar hepsi. İsterim ona selamlar olabilirse ve İsmail Belediyesi Mazlı Todorov köyünden Alaeddin Betullah. Eşi hesap ederim Silistre'nin Oraşenek köyünden evlidir. Onlar anamın kız kardeş çocuğu o. Ve Mümin Göç, Zahide Göç, kızı var Silistra'nın Payisov köyünde Bahçıçan. Onu da selamlarım, damatını ve ayrılı günler. Cenab-ı Allah ona hatadan ve ladan korusun efendim. Sağ olsun, var olsunlar. İyi ki var.
0: Teşekkür ederiz. Silistra'nın Pravda köyünden Ebazer Bey'e teşekkür ettik.

çevre köylerden dostları ve tabii ki misafirliğe gelen kızları, damatlarını da buradan selamlıyoruz. Remi Yümerova bize akşam gece yarısı yazmış. Merhaba Bulgaristan Radyosu Türkçe yayını ve güzel bir gül kondurmuş. Çok teşekkür ederiz. İsmim Remziye Yümerova. Plovdiv'de yaşıyorum. Bu güzel yayında emeği geçen, kalbi sevgiyle atan tüm çalışanlara en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Antonova'ya bağlı Konop köyünde yaşayan canım annem Ünzüle Kadirova'nın doğum günü. İyi ki doğdun, iyi ki bizim annemizsin. Rabbim sana sağlık, huzur, bereket, hayırlı ve uzun ömürler nasip etsin. Yüzündeki tebessüm hiç solmasın. Kalbin sevgiyle dolup taşsın. Bu özel günde ben oğlum Turgay, Targoviç'te de yaşayan ablam Fecriye, eniştem Ahmet, yeğenim Tuncay, gelinimiz Burçin olarak sana sevgilerimizi, dualarımızı ve enişten doğum günleri dileklerimizi gönderiyoruz canım annem. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağlığın daim, ömrün bereketli, gönlün huzurla dolu olsun. Her yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, güzellikler ve hayırlı kapılar açsın. Ailemizin birleştirici gücü, dualarımızın en güzel sebebi olarak hep yanımızda ol. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Plovdiv'den sevgiler ve saygılarımızla diye yazmış Remi Yümerova ve Targoviç'ten Konop köyünden annesine, buradan Ünzüle Kadirova'ya kucak dolusu efendim selamlarını iletiyoruz. Atçe Recep mesaj yazmış. Durun bakalım, bir mesajı da önce okuyalım. Merhaba radyo çalışanları, ben Hatice Visoka Pulana'dan. Bugün Arzu Mustafa'nın doğum günü var. Ona sağlık, sağlamlık ve başarılar diliyorum. İşinde ailesiyle beraber sağ olun, kolay gelsin demiş. Arzu Mustafa bizim genç veteriner doktorumuz. Bizim programlarımıza konuk olmuştu. Bizler de cici kızımızın doğum gününü kutluyoruz. Atçe Recep ise bu kez bahçesinden değil, camını süsleyen orkide çiçeklerini göndermiş. O kadar çiçeğin ardından güzel bir türkümüzü şimdi dinletelim. Kimden var türkümüz? Sıdika Ahmet söyleyecek. O yazmanın kenarı diyecek.

Evet sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Birçok mesaj geldi. Hemen okumaya çalışacağım. Naci Halil bize yazdı. İyi günler, ben bugün yeğenimi selamlamak istiyorum. Okşan, Necdi, Çoçi ve dostum Ferhan, Fadlı, Feri. Selamlamamın sebebi, buğday hasadını bitirdiler. Kazasız belasız bitirmişler. Onları güzel bir türküyle selamlarsanız. Ben Naci Halil, Kliment köyünden selam herkese, hepinize diye yazmış. Bizler de burada hasatın bereketli bittiği için tabii ki kutluyoruz. Hem Okşan, Necdi, Çoçi'yi hem de Ferhan, Fadlı, Feri. Biliyorsunuz hava durumunda biraz önce belirtmiştik. Yarın yeni yağış hava dalgası geliyor ve buğdaylar yağmuru sevmiyor, mısırlara ve ayçiçeklere nazaran, ama bundan sonra yağmur yağabilir. Bakalım diğer mesajlarımıza bakıyoruz. Naime Nazlı Eyüp profilinden yazılmış. Ben Dolubu'nun Oreşene köyünden, ismim Hüsniye ablanız. Cumartesi günü doğum günü var torunumun diye yazmış. Şöyle yeni bir mesaj geldi. O da diğer mesajı böyle engelledi. Torunumu ay 25'inde doğum günü var ama bugünden selamlamak istiyorum. Doğum günü kutlu olsun diyorum. Torunum Sezen, kendisi İsperik'te yaşıyor. Orada çalışıyor anaokulu öğretmeni olarak. Sağlık, sağlamlık ve işinde çok başarılar dileriz. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırız. Selamlayanlar ben babaannesi, dedesi Zifullah, babası Dinçer, anası Şengül, halası Meral ve amcası Levent. Size de iyi yayınlar, hiç kaçırmadan dinliyoruz diye yazmış ve Hüsniye ablanız diye belirtmiş değerli dinleyicimiz. Devam ediyorum. Muazzez Ali'nin mesajında iyi yayınlar, merhabalar. Bugün Gulam Gradişti'den radyo dostum Gülizar Çakır kardeşimin doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Ona sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Sıradaki türküyle selamlıyorum. Ekipte olan herkese de kucak dolusu selamlar demiş Muazzez Ali. Çok teşekkür ederiz. Hemen iletiyoruz. Sırada Sacide Mehmedova'nın mesajı var. Merhabalar sevgili Şevki Hanım. Bu sabahki programın gurbetçileri çok etkiledi. İnternet var ya, uzaktakiler karşımıza geliyor. Gene gurbet türküleri dinlemek bizi etkiliyor. Kardeşim Sadiye ve eşi Necdet, bu sabahki program çok etkilemiş ki kendi adıma ve onların adına da yazıyorum. Onların hem türkülerini, hem teşekkürlerini, hem de selamlarını iletmek için yazıyorum. Bugünkü programda sıradaki türkü önce ekibinize, sonra kardeşim Sadiye ve eşi Necdet'e, bütün radyo dinleyenlere gelsin. Liste uzun, isim saymayacağım demiş. Bizler de saymıyoruz. Liste zaten uzun olunca pek iletemiyoruz. Necmi Gülhan'ın mesajı var. İyi günler, iyi yayınlar. Ben Kaulinova'ya bağlı Naum köyünden Gülhan. Bizim Mix Grupa'nın patronumuzun doğum günü var. Yarın ona sağlık, sağlamlık diliyoruz. Sıradaki türkü ona gelsin. Patronumuzun ismi Ayla. Ayla Hanım, sizi çok seviyorlar. Duyduğunuz gibi bütün grup adına size nice güzel yaşlar diliyoruz. Adeviye Kamil yazdı. Selamlar Padina köyünden. Nasur'la eşi Bayse ve çocuklarını selamlıyor ve bütün Padina köyüne selam olsun. Komşularımı da selamlıyorum. Ben Padina köyünden Adeviye Kamil, radyo başında bekliyorum demiş. Evet, bekletmiyoruz efendim, gönderdik. Vesile Fehim de biraz önce, efendim Nebat ablanın oğlu Ayhan'ın doğum günü ve benim doğum günümü de kutlamış. Teşekkür ederiz efendim. Selamlar diyoruz Vesile Fehim'e. Fatme Mehmet de buradan sevgilerini, saygılarını iletmiş benim doğum günüm için. Çok teşekkür ederiz. Ve son mesaj geldi. Kimden? Biofarm İliyev'den. Her gün bize yazıyorlar. İbrahim İsmailov, Ostramogila, Kotel, Sliven, Sopçeler'den demiş. Bugün kendi işçilerimi selamlıyorum. Size, radyo çalışanlarında iyi günler dilerim. Sizin de tüm çalışanlarınıza selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Sevgili dinleyiciler, böylece huzurunuzdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz.